ben fıkat. Azmiyen. Bana çakan bak mon var fıkatı diyorum ya. Benim Ömer Fatuma mon var diyorum ya. Yavrum yumaydı. Aksan mı yumaydı. Akkapar mı yumaydı. Akfadu mı yumaydı. Almanya vardı. Aksıca vardı. Aksıca vardı. Mamun var diyorum ya. Sen yakın çevirme var ne?

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

kızar günü yarba kan korna kokan vay yine dar vay cam gem rullan kon patale cam bulen yapılen yiyavlen yitel didoriyen malı fidel fidel